0: Yaşamaktan yoruldum.
1: Fatigue de vivre.
0: Bu dünyada boğuldum.
1: Je me suis noyé dans ce monde.
0: Yarın pek güzeldi.
1: Ma moitié était si belle.
0: Ben cennetten kovuldum.

0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşana da satır bana.
0: Vakit nakittir ama dünya manana değer mi?